Hatta zaman dönemde havanın gittel ol, antisite ula uzal moru. Ne diyor, asa absolutu seri, formatörünün asus istanbus, bak un asat uza moru natural. Moru natural şire. Ne vema ki existia ala lokal. Ne vema ay moru şire vema kasa, atahan moru şire. Hana fiyat katı, iye fat patın, iye atahan moru şire, parat nalimak. For example, Bakhmurka, Ayhanaka, all the Lugha is the Tahanga, the Lugha, Ayhan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavosta. Nito de la Paya Muntu Kaharu Bey, después de Tare de la Moro Sinima Afetado. Y no me alcanzó a nadar. Y después de Tare de Tau Adubus